Kazakistan'da parazit ait hesabı tercih edilen Nepal Kazakistan

0: ki yapmada bir kırılan sosu yaratan işçi var. Müşteriler bir kasyon ki yapmada düğünen bir şey yapmada işte öyle şey yapmada bir kasyon sayılmadan bir CIA'nın adını gönderdiğinde.
1: Tabii bu bir eksizin elektronik sinyalin ve katkoyunluğu da ayrıca sanat hak kabarı sürüdü hanımda kaybısı var. Bu eskın katının bir bebek sıhhanlığı da yarı görmeyi bir kutusuz da.
0: Hakkı sanatlı yarı bir bekimin

0: sağ. Sağ sağ kadın aldığı su kim polisler bu suya. Diğer arkadaşlar kocaman varmış insanı yapan varsa ki burası nasıl bu demokratik anlayışına göre bu sanki kayıp bir silah bu kadar sonra yuvarlı bat ne tip derdi kamaşa. Bir derdi de tam bir konuk artık bir farda iki konuda bir sarı kalkan istersen o şey böyle gelip de bir katil hızlı da kaygısın. Eski bu sarı bir problem noteriz bunları ayı edeceğine yuvarlı kustu da yedirdi. Ama bir dışkı madrik bir kere patent katil hırmat kolacı bir sonra bırakın bir kasım. Ekonomiyle yapacağı sanayinin kibrensi olmanın para eğitim ve dinleti. Sanayinin bedelesi daha anlamadı. Yani, hani hafiyle teslimlerde değerlendirilir. Tasarı değerlendirilir. Öyle atmosfer seyredikini, bu kanalı toplamayı, bunun nasıl yapması kasıtlı ortamda kutluyu tutarsın, kutlamasın kuyumayı, yer operasyonu bilinmesi uygun. Evet, sana bunlar nasıl yapabilmesi uygun. Peki bunlar, böyle
1: Yeah.